Ödenmemiş faturalar, kaçan otobüsler. Hepsi stratosferin altında kaldı. Şimdi sadece biz ve sonsuz boşluk. Sessizliğin içinde çığlık atan bir ritim.